Nuja kırınar yen gündavari hımse, lü gündavari hımse be, çap deriya komejli sabajare, kefer lahaye ube hafkarya idariya, lü gündavari kunafçaya elhülü leku xabadın, kukiri kırınar yen ko kefer lahaye, talafa ko despekiriya ve projeye jide ko çarçovaya, başta kırına bin sınzaziya ko bilind kırına asta ko hizmet gözeri dedi, da ko çehat kırına xelke, hesantır bebat.

Nuja kırınar yen gündavari hamse, lü gündavari hamse be, çap deriya komajlisa bajare, keferle haye ube hafkar ya idariya.

Nuja kirinar yên gundawari homse li gundawari homse be çav deriya komej li sabajare kefer lahaye u be hafkariya idariya li gundawari kunafçeye elhuri li ku xabadin ku qiri kirinari yên ku kefer lahaye talafa ku despekiriya u afrojaye jide ku çaçovaya başti kirina bin sinzaziya ku bilind kirina asta ku xizmet gozariye derdi da ku çehat kirina xelke hisintir bibe.

Tekli Suri Lübnani no çag hen sanaye kora gandia ko şande kaç Lübnani jebe sarokatia ko sarok vezire Lübnani rako na waf ko selim gişti aval fargaha anabna tevlati aya şame var mancave sardane ji ko bişkistana hafkari adına vara her du valatan da betaybeti ji duvari aburi ve kusiya u ko anirijide ya.

got mera sarhade zozana zozani sarani tenay gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçuke fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay tilipe çe fenani hibra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane peyfurine mina seve jese ve halatine çen sale kabı sere penanu daray tırra ve kol ezere urbukuta peşya şare ve hamay Surete teliyam kalışine hine bu nesru sermaye Sed yek sal amrim be çente

razı bedel canı kucağıma rahat senle ke boş bir fayda tu varam da sevde bugün zozane me derbazi zozane ve kase kerune heş ya koni mala bavete çen sale ka derbaz bugün keyfu zevka dünyalık en keyfa koye sed yek san amrim ve çen telis bir çenamı peyda bin hatta dünya hoşava ve ziyak dikim

Teknolojikde Mecid Kudisepa'nın dijital platformu kullanışının terabiye ser heylu sepa'nın peşkeşigin. Daku stresu fukaran kim bi gezi de bunek çi buye. Van amuran alikariya şıkandın adam xaya cuvaki girene. Uredana nekhoşan kune peniyate vahijire hetiya malan. Kua alikariye bi gerin.

Nuja kırınar yen gündavari hımse, lü gündavari hımse be, çap deriya komejli sabajare, kefer lahaye ube hafkar ya idariya, lü gündavari kunafçaya elhuli le ku khabadın, ku kiri kırınar yen ko kefer lahaye, talafa ko despekiriya ve projeye jide ko çakçuvaya, başta kırına bin sınzanziya ko bilind kırına asta ku hizmet gözeri dedi, da ku çehat kırına halke, hesantır bebat.

van ya xa. Öyle günde barka ko yeni ziki derbesiye hata ve şartı. Öyle ver, em geçin davaya xalakamaya iro. Kajuliyana bora bom. Briyaradiyo delal. O em hevi darin. هم مربن هيا خلقا قدر و بشادو يمين لسر هلبستين عثمان صبري.

bayi bir keve bu her Em biber bayi zulm o zora düşmün ketin O da garib yere derketin Yaramın tuvara

yekitiyar xistinin ne hükümi ya cihani İslami. Uvqfa Türkiye ya kumela ya dilxaz, bijgi ya xaya tevahi jibu havaldanin vejin u aramiyali Suriye piştras girin. Ev daxuyani pişti sardana meydani ya şande yekeji yekitiyi bu axa, Suriye ya ve mehe hatı.

Hıdarvanin heşa pişti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestikhe. Carek edin dibestarge hek jibu mal bedu meyvanin kudikirliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her ikinek be hem paya bir sedan malbedu meyvanante. Jiber ku evvedi gere cihye xa veki yek ji cihin xozayin heri ber bicav in heremi. Gula bu avin xayin aram nebatan havaya havini ya sartin askirin ku evdike veki şineke rojane. Jibu kesin kudu xazin ji qarabalı xiyabajir birevin.

Elşehte kes kırkı arman cavan havaldanan ava kusalen pejde bekejin konak hake bitavahi dekan büvi rengi normal ben urumeta jiyane ve gerinin. Brez arjan sali saruge kumeleyan avnetavayi lise ravşaheyi şiro vekir. Kuderfeteke rastine u berdeste. Heye jubu ve gühesineke bilez bu konakha peşkeftinali Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. O bir yardaliya kolektiv akuji helare hıstinin civaka sivil ve hatiye nişandan.

Nuja kırınar yen gonzavari homse le gonzavari homse be çap deriya komej le sabajare kefer la haye u be hafkar ya idariya le gonzavari konafçaya el holi le ku khabadin ku qiri kırınar yen ko kefer la haye talafa ko daspekir ya wa proje jide ko çatovaya baş tıkırına ben sınzaz ya ko bilind kırına asta ku hizmet gözeri dedi da ku çehat kırına halke hesin tırbı bak.

Nuja kırınar yen gundavari homse, le gundavari homse be, çap deriya komej le sabajare, kefer le haye ube hafkar ya idariya, le gundavari kunafçaya el holi le ku khabadın, ku kiri kırınar yen ko kefer le haye, talafa ko despekir ya wa projeye jide ko çarçovaya, başta kırına bin sınzanzi ya ko bilind kırına asta ku hizmet gözeri dedi, da ku çehat kırına halke, hesantır bebat.

Çavkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevanin aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Bi geç buna kar saziyen ku kelupelin perave u xarinin gevneşopi defroşin. Çalak vanan bank kırın ku goleji qirejiya vare parastin u peşili masi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çavkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroje vare parastin.

Şehte keskir ku Arman Cavan havaldanan ava ku salin pejde bikijin qonaq hake bita vahi de kam büvi rengi normal bin urumeta jiyane ve gerinin. Brez Arjan Sali saroge kumeleya navnetavayi lise ravşa heyi şiro vekir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu ve gühesineke bilez bu qonaqa peşkeftinali Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. O bir yardariya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hatiye nişandan.

Nuja kırınar yen gundavari homse, le gundavari homse be, çap deriya komej le sabajare, kefer la haye ube hafkar ya idariya, le gundavari kunafçaya el hulü le ku khabadın, ku qiri kırınari yen ko kefer la haye, talafa ko despekir ya wafrojeji de ko çarçovaya,

Çafkaniyen herimi desni şankırın kuvvetleri mevanın aburya herimi lugunden ciran ve jandiye. Be geç buna kar saziyen ku kelupelin pera ve uharinin kevne şopi defroşen. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji yavara parastin u peşi lumasi gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji yavara parastin.

Nuja kirinar yên gundawari homse li gundawari homse be çav deriya komej li sabajare kefer lahaye u be hafkariya idariya li gundawari kunafçeye elhuli li ku xabadin ku qiri kirinari yên ko kefer lahaye talafa ko despekiriya u afrojaye jide ko çarçovaya başti kirina bin sinzaziya ko bilind kirina asta ku xizmet gozariye dedi da ku çe hat kirina xelke hesin tir bibe.